Seçirem 32. Seçirem 32 diğerlerimi. Daim bir attım qabaqdayım. Finişe satıram. Girişe yaxınam. Siz ələ ki bir. Box yemədən.